0: Yani böyle oynuyorlar, ne diyeceksin? Diyeceğim kaçır.
1: Aynen iyi süper.
0: Nein, bu olay da senin. Sen sahibi. Sahibi için yapıp var.
1: Tamam.
0: Arayamadım.
1: Was that 20 or 10?
0: Do what then?
1: Okay.
0: George 24 tonight, good morning.
1: Morning.